0: scientists say that bringing them back is a...
1: brings you untold stories from the world's most dynamic region. 101 East on Al Jazeera.
2: A quarter century of leadership, a nation transformed. In an exclusive interview with Al Jazeera, Recep Tayyip Erdogan reflects on Türkiye's present and future.
3: Türkiye, inşallah yarınlara çok daha güçlü bir şekilde girecektir. Güçlü bir şekilde de yürüyecektir.
2: And its growing role in global affairs.
3: Dünya barışında Türkiye'nin konumu çok daha farklı olacaktır.
2: Erdogan, The Making of Modern Türkiye on Al Jazeera.

0: 2014, Erdogan was elected president and sought another term in office with more expanded powers in 2018. And in 2023, Erdogan secured a 5-year term in a historic runoff vote, extending his time in office until 2028. Under his leadership, Turkey has been reshaped by national development and a self-reliant defense industry. On the world stage, Erdogan has adopted a pragmatic, multi-aligned foreign policy, positioning himself as an advocate for global peace. In an exclusive interview marking the 25th anniversary of the AK Party, Erdogan speaks to Al Jazeera Arabic's Ali Al-Dafiri to discuss the major transformation Turkey has undergone under his leadership.
1: فخامة الرئيس سعداء جدا بوجودك في المقابلة.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir görüşmeyi 25. yıl kutlamalarının olduğu bir günde sizlerle bir arada yapmak bizler için gerçekten ayrı bir mutluluk. Ve 25. yıl kutlamalarıyla birlikte daha nice çeyrek yıllara inşallah yürüyeceğiz.
1: سأخصص جزء من النقاش قطعا عن هذه الذكرى وعن ما غيره حزب العدالة والتنمية ما تغير في ربع قرن في تركيا. سأبدأ الأحداث الدولية الكبرى، اتفاقية مكة، التحالف الثلاثي التركي السعودي الباكستاني. سؤالي سيد الرئيس، ما الظروف التي أدت إلى هذه الاتفاقية؟
2: Her şeyden önce Mekke anlaşması farklı bir değişimdi. Yani Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Ve burada Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması Türkiye, Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek olmak bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur. Ve bu konuda ben inanıyorum ki gerek Pakistan, gerek Türkiye, gerekse Suudi Arabistan bu anlaşmadan çok çok önemli memnuniyetle ayrılmışlardır. Hayırlı olsun.
1: هل التوقيت فخامة الرئيس له دلالة مرتبط بالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: Şu anda tabii Amerika İran arasındaki bu sıkıntılı dönemde böyle bir anlaşmanın yapılmış olması dünya barışına önemli bir mesaj oluşturmuştur. Ve dünya barışına önemli bir mesaj diyorum. Zira Türkiye barıştan yana tavır koyan bir ülke olarak Mekke'nin seçilmiş olması bu barış için önemli bir adım olmuştur. İran, Amerika arasındaki bu süreçte barışın taraftarları olarak bizler de bunu sürekli vurguladık. Sürekli barıştan yana olduğumuzu anlattık ve barıştan yana böyle bir süreci özellikle kovalayan ülkeler olarak bizler de Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bu barışın savunucuları olarak yerimizi aldık.
1: هل يبدو تحالفا سنيا دول إسلامية كبرى ذات غالبية سنية؟
2: Bunu şöyle ifade edeyim. Bu üç ülke Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bizler sürekli zaten

0: barışın savunucuları oldum. Barışın savunucuları olarak da bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan bizler barışı kovalayan ülkeler olarak bu yola devam edeceğiz.
1: Fahamet Reis, هناك ترحيب كبير في العالم العربي والإسلامي بهذا التحالف الثلاثي بهذه الاتفاقية وآمال كبرى تعقد عليها وهناك تساؤل حول فاعلية البند المتعلق بالدفاع المشترك في حال تعرض أي دولة من الدول الثلاث لاعتداء خارجي وهناك احتماليات لمثل هذا الأمر إما يتعلق في المملكة والحرب الدائرة الآن في إيران أو حتى باكستان وموضوع الهند هل ستقوم أو تشترك الدول الثلاث بحرب بعمل عسكري مباشر في حال تعرض أي دولة لاعتداء خارجي؟
0: Bunu şöyle ifade edeyim. Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye olabilir, bu Suudi Arabistan'a olabilir, bu Pakistan'a olabilir. Hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: ذكر أمر مهم فخامة الرئيس أن الدول الثلاث غير توسعية. تركيا لا تتوسع، المملكة العربية السعودية ليست لديها أطماع توسعية وباكستان كذلك. في المنطقة هناك بلدان ينشطان خارج الحدود إسرائيل وإيران. هل هذا الاتفاق موجه لهذين البلدين؟
0: Şu anda tabii ben bu üç ülkenin dışında bu üç ülkeye ilave olabilecek ülkeler her an olabilir. Yani sadece Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan değil. Yani ilave bazı ülkeler de aramıza katılabilir. Bunu zaten anlaşmayı gerçekleştirdiğimizde de açıkladık. Bundan sonraki süreçte de katılacak bazı ülkeler olursa bunlara da kapımız açıktır dedik ve kapıyı açık tuttuk.
1: Mısır murşaha kan hadis an Mısır بشكل كبير.
0: Mısır da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşmayı yapar ve Mısır'a da kapısını açar.
1: هنا السؤال إشكالي فقط لم ترد المشاركة أم أن كان الاتفاق فقط بين الدول الثلاث ثم الانضمام لاحقا؟
0: Şu an itibariyle bu üç anlaşma tabii ki kendi aramızda yaptık. Ama Mısır eğer böyle bir katılmayı planlarsa, katılmayı planladığı takdirde görüşmelerimizi yaparız, kapımızı da açarız.
1: Fahamet Reis, الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. ما تقييم الرئيس رجب طيب أردوغان لأسباب ومآلات ونتائج الحرب حتى هذه اللحظة؟
0: Şu an itibariyle bu bir matematik olay değildir. Yani İran, Amerika böyle bir süreç içerisinde eğer gerçekten İran böyle bir katılımın kapısını açarsa, Amerika açarsa, buradaki kararı verecek olanlar yine bu ülkelerin bizzat kendileridir. Temennimiz odur ki barış bir an önce gerçekleşsin, savaş bir an önce sona ersin.
1: Men mes'ul an istimrarul harb bi ra'yik? Hatta hadhihi lahza.
0: Buna tabii kalkıp da bir tarih vermek veyahut da filanca ülke bundan sorumludur

0: paylaşımı söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırıya devam ediyorlar.
1: Ma istata'tum fahamet al-reis qina' al-reis Trump bi yani hada ad-dur as-salbi al-israili wa adam iltizamha bi bunud al-khutta wa at-tafahumat al-muttafaq alayha.
0: Trump'ın bu gelişmelerden rahatsız olduğunu görüyorum. Ve bizler de bu noktada her türlü uyarıyı yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu uyarıları yapmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye تلعب دورا في كل قضايا المنطقة. كيف ترى الوضع في السودان؟
0: Sudan'daki gelişmeleri tabii iyi görmüyorum ama Sudan'a da her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak da Sayın Başkan'la münasebetlerimiz gayet iyi ve Sudan'da da gerçekten mutedil, ideal bir yönetim şekli söz konusu. Kısa bir zaman önce misafirimizdi. Sayın Başkan'la görüşmelerimizi yaptık ve gerçekten bir başkan olarak Sudan liderini bu noktada Sudan'a layık bir lider olarak gördüm.
2: In part 2, Erdogan elaborates on how he's reshaped Turkey's economy, political system and foreign policy over more than two decades.
3: Al Jazeera goes undercover to reveal how Western donors evade charity law to provide aid to illegal Israeli settlements.
4: We established our educational non-profit arm that sounds more okay.
5: It's profiting from stolen property.
6: Beyond just charity law and tax law, we're getting into the territory of criminal law and serious financial crime.
7: Good luck. There's no paper trail.
3: Complicit on Al Jazeera.
8: Deep in the Brazilian Amazon, the Ashaninka are inspiring global environmental action.
9: They're pushing on a number of fronts to bring the attention of the world to what is going on here.
8: Through cultural revival and environmental stewardship, their efforts honor ancestral traditions while shaping a sustainable future for the planet.
10: Thousands of trees planted here. All that work is just mind-blowing.
8: Earthrise, we are nature. Message from the Amazon on Al Jazeera.
11: The latest news.
12: 21,000 individuals are currently seeking refuge due to displacement from the areas where the clashes are happening.
11: With detailed coverage.
13: Nearly 100 bodies recovered from beneath the rubble. These people gather here to give them a final farewell.
11: From the heart of the story.
14: Civil defense workers have been working to pull the remaining bodies from under the rubble.